0: iya gue ya kalau loro ati malah gaya gitu. Iya.
1: Wes jane sedo rapi ora to, Dik? Rapimu piye diundur?
2: Rapi dipending kan?
1: Dipending. Diamini lho karo Caca lho.